Çektiğim çileler kendim adım. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan? 100 dolu tabii.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

me moro. Bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

0: kendimi öpesim var.
1: Ye 71.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

0: Benim tespih nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl öyle?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi mi dedi ya? Onda diyor, bende diyor.
0: Çarptı dedi.
1: Vallahi çarptı.
0: Kediydi biliyor musun?
1: Çöpüye koymuş.
2: 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni soldan indirir misin? Ben çarptım.

0: gitmiş gelmeye bana. Allah'ına kurban sen.
1: %90 veriyorum.

0: spin nerede la abi?
1: Dedi öyle.
0: Nasıl öyle?
1: Dedi öyle.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi ben de diyor. Onda diyor, bende diyor.
0: Çarptı.
1: Vallahi çarptı.
0: Kediydi biliyor musun?
1: Kediydi.
2: 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni solda indirir misin? Ben çarptım.

Osman. Ah Osman. Hadi küçük sen de. Beraber bir daha söyleyeceğiz. Ah Osmanlar sen de ha.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Sarmaşık sevdalar yaşadım, soludum her an senin bendeki tadını.

alışamaz. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya yokluğuma.

0: anılarla baş başa bırakma. Anılar sen yokken boş bir mezar gibi. Benim için sensiz yaşamak ölümdür. Seveni terk etmek en büyük zulümdür. Ah, böyle gitmek olur mu? Bu yaptığım doğru mu? Sensiz hayat olur mu?
1: %95 sizin radyonuz.
0: Sensiz yaşam olur mu Murat?

0: seller söndürecek. İnandığım sen. Sen benim özlediğim 5. mevsimdin.
1: 104.5 sizin radyonuz. Sana

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

Korunsa ne yazar, korunmasa. Layık olmadı gönül tahtıma.

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: veda mı beni yakacak? Yokluğunun cemimde olsa da bu yürek, mahşerde iki elim yakanda olacak. Benim son sözüm sana, bundan sonra benden sana. Eyvallah, eyvallah.
1: %95 sizin radyonuz.

0: deri kekliğim, nedir çektiğim, deri kekliğim.
1: 100.5 sizin radyonuz.

Ben bu bozak açışını Ankara Radyosu'nun değerli saz sanatçısı Murat Acar yol gösteriyor. Mustafa Acar, pardon.

0: Aman hepimiz kırılır da kardeş, yurdumuz vermeyik. Silahına güvenen beyler nice ol.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim.